olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde. Benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

0: halsizim bebeğim, utanmam.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatik sunar.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

eder misin benimle şimdi? Eyvallah!

0: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
0: Sakin ol.

0: Yavaşlarcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman?

benden duysa. Merkezden kaçtım ben, merkez kaç kuvvetsiz. Herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz. Çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya şaşırdım.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Berru Tural. Yeni klibi Ceza, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair merak edilenleri Dream Özel'e anlatıyor.
2: Özellikle şeye çok dikkat ettim, klibin siyah beyaz olmasına.
3: Güney Atçay çekti bu arada klibi. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Onu tercih ettik.
1: Tuğde Albayrak sunumuyla Dream Türk Özel, cumartesi ve pazar saat 18'de Dream Türk'te.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
4: Arkadaş harbi güzel.
5: Açmayalım hiç konusunu.
4: Her dünyayı sersin.
3: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.

Buruma geldik. Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip yine değişmemiş. Crush bir kez daha şampiyon.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klipti Limon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmanız yeter. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
1: Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet al beni.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
4: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Kader. Nerede?
2: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
1: O seçimi yaptı.
3: Keşke kaderin yerini benim canım isteseydi.
1: Biz bittik artık. Hayatta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
2: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
1: Keşke elimde olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
4: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla cumartesi akşamı Kanal D'de.
0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Evet.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Pupini Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mais, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

petrolü gök gözlüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Berru Tural. Yeni klibi Ceza, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair merak edilenleri Dream Özel'e anlatıyor.
1: Özellikle şeye çok dikkat ettim, klibin siyah beyaz olmasına.
2: Güney Atçay çekti bu arada klibi. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Onu tercih ettik.
0: Tuğda Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, cumartesi ve pazar saat 18'de Dream Türk.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Nasıl ya? Siz hepiniz bu evde mi yaşıyorsunuz?
4: Şimdi ben Hülya'yı çok severim. Biz dünür olalım be Cemal'im.
5: Var mı bu işin olur?
6: Valla olurunu Allah bilir.
7: Kaynanan seviyor Mehmet'im, gel.
8: Büyük reklamcı Mehmet Karlov, hoş geldin.
3: Fan.
9: Rengarenk sizin benim.
7: Ha, Aziz abim aşka geldi.
10: Hülya'yı Mehmet'e alacaksınız değil mi?
5: Peki Mehmet, onun da gönlü kaymıştır elbet.
11: Ben her sabah buraya seni görmek için geliyorum, biliyor musun?
12: Ben gözlerimi senden alamıyorum.
3: Bu çok güzel bir şey değil mi?
13: Bazı hataların telafisi yoktur kızım.
3: Babamın söyledikleri umurumda değil. Biz seninle biriz. Biz seninle buradan eşitiz.
13: Senin denginle sana yakışan da Hülya'dır.
14: Bari bırak evleneceğim kadını kendim seçeyim ben.
3: Siz bana bu hayatta kendimden başka kimseye güvenmemem gerektiğini öğretiniz.
15: Haysiyet Salı akşamı Kanal D'de başlıyor.
16: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio, 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeye Sisters, 18 Eylül Eylül Ergün, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express, 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band, 20 Eylül Burçin Büke Quartet, Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
17: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeni

0: beyaz olmasına.
1: Güney Atçay çekti bu arada klibi. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Tercih ettik.
2: Tuğdel Bayran sunumuyla Dream Türk Özel. Cumartesi ve Pazar saat 18:00'de.

0: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Pupini Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. MXGP Dünya Motocross Şampiyonası'nda ve NG Afyon MotoFest'te Afyon Karahisar'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Biz de atmosferi bir yandan Radyo D'de, bir yandan da Dream Türk TV ekranlarında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi özet görüntüleri sizlerle buluşturacağız ama öncesinde bizim yaptığımız ve D-Smart'tan Aykut Aydın ve Berke Kosova'nın hem D-Smart adına hem de Dream Türk TV adına yapmış olduğu özel röportajları sizlerle buluşturmak istiyoruz. Bu röportajlarda Afyon MotoFest'e dair ve tabii ki Dünya Motocross Şampiyonası'na dair detayları konuştuk. Önce onları izleyelim, sonrasında tekrar beraber olacağız.
2: Evet, Sertaç Yalçın Beyefendi ile birlikteyiz. Tabii bu tarz sporlar sponsorsuz olmuyor ve Arabica Coffee de en önemli sponsorlardan biri. Herhalde ilk kez böylesine büyük bir organizasyonla bir ortaklık yapılıyor. Neler hissediyorsunuz? Afyon'da neler gördünüz?
3: Şöyle, çok keyifliyiz. Biz daha birkaç hafta önce Türkiye Motor Sporları Federasyonu ile, Motosiklet Federasyonu ile birlikte imzamızı ve lansmanımızı yapmıştık. Bugün burada sahada olmak çok keyifli. Biz marka olarak zaten Arabica Coffee House olarak sürekli sporun içindeyiz. Ben de eski sporcuyum. Çok önemsiyorum sporu. Zamanında futbolda milli takımlar resmi sponsorluğu yaptık. Şu an hala Türk Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoruyuz ve voleybolda kadınlar ve erkekler birinci liginin lig ismi Arabica Coffee House. Sporun bu kadar içinde olurken ilk defa MotoFest'te de yer aldık. Bizim için çok kıymetli. Dünyanın en saygın spor etkinliklerinden birinde ilk defa Arabica Coffee House olarak yer aldık. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Aynı zamanda da heyecanlıyız. İşte yarın ve öteki gün yarışlar olacak. Onları da yakından takip edeceğiz. Tamamen geri verme kültürüyle sponsor olarak burada yer alıyoruz. Umuyorum ki devam yıllarda da yer alırız. 10. yılında da. Ama onun ötesinde de biz bir community gibi Arabica Coffee House olarak Türkiye Motosiklet Federasyonu'yla devamında da bir şeyler yapıp motor sporları severlerle bir araya gelip etkinlikler yapmayı çok istiyoruz, çok arzuluyoruz. Bu şekilde kısaca hem duygularımızı hem düşüncelerimizi anlatabilirim. Bizim için buradaki festival alanı ayrı bir şey ama bu yarış çok ayrı bir şey. Belirttiğim gibi dünyanın en saygın 10 spor etkinliğinden biri. 80 ülkeden fazla yerde canlı yayınlanıyor. 180 ülkenin üzerinde gösterimi var. Türkiye'de de çok ciddi karşılığı var. MotoFest ve Arabica Coffee House olarak %100 yerli ve milli bir marka olarak, böyle biz de ismimizi bir bitkiden alıyoruz bu arada, yer alarak bu işbirliği içinde çok mutluyuz. Global arenada büyüdüğümüz, Türkiye dışına da ülkeyi temsil etme diye çok hevesli olduğumuz ve 3 tane 4 tane ülkede yer aldığımız bir yerde bizim de büyümemizde, uluslararası arenada görünürlükte çok büyük katkısı olacaktır. O yüzden bu konuda da çok umutluyuz. Ben bütün motor sporlarını sevenlere, bütün spor severlere çok çok selamlar iletiyorum. Bütün yarışmacılara da yarın öteki gün sahada başarılar diliyorum. Umarım çok keyifli geçer.
4: Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'la birlikteyiz. Efendim, 9. kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz ve her yıl üzerine koyarak devam ediyor. Bu yıl acaba size neler hissettiriyor bu kadar insanı yine buraya toplamak?
5: Dünya Motocross Şampiyonası'nı üst üste 9. kez düzenliyor olmak tabii ayrı bir gurur ve buna ev sahipliği yapmış olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu yıl 25 ülkeden 150 sporcuyu burada ağırlıyoruz. Aynı zamanda yarış tutkunları burada. Ülkemizin çeşitli illerinden gelen misafirlerimiz ve yurt dışından gelen misafirlerimiz burada. Bu organizasyon Afyon Karahisar'ımızın tanıtımı ve gelişmesi açısından son derece önemli. Afyon Karahisar'ımızın tarihi ve doğal güzelliklerini gelen misafirlerimiz burada görme imkanına sahip oluyorlar. Biz aynı zamanda Türkiye'deki 3 gastronomi şehrinden biriyiz. Bu yüzden buraya gelen misafirlerimiz damak zevki konusunda hiç zorlanmıyorlar. Birbirinden güzel yöresel ürünlerimizi yerinde görme, tatma imkanına sahip oluyorlar.
6: Alıp
4: dönüyorlar.
5: Tabii tabii. Yani 5 gün boyunca buradaki bütün ürünlerimizi yeme imkanına sahip oluyorlar ve evlerine de hediyelik olarak alıp götürüyorlar. Afyonkarahisar bu yönden şanslı gelen misafirlerimiz. Bir taraftan biz termalin de başkentiyiz. Termal sularımızla gelen misafirlerimiz şifa bulabiliyorlar, dinlenebiliyorlar. Bu bakımdan son derece kıymetli. Geçen yıl 500 bin civarında bir seyirci ağırladık burada, misafir ağırladık. Bu yıl da yine 500 binin üzerinde bir spor severi vatandaşımızı, gelen misafirlerimizi bu alanda ağırlamayı planlıyoruz. Gündüz yarışlar, akrobasi şovları, gece de konserlerle bir taraftan sporu, bir taraftan müzeyi insanlarla buluşturmaya devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıl 10.sü düzenlenecek. 10. yılda 10 gün etkinliğiyle gelecek yıl gerçekleştireceğiz. Dileğimiz bu organizasyonun uzun yıllar boyunca gerçekleşmesi ve artık tamamen kalıcı hale gelmesi. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin bu tip organizasyonlarda dünya spor arenasındaki gücünü, etkinliğini, sürdürülebilirliğini de gösteren bir organizasyon. Böyle bir organizasyonun içinde olmak, ev sahipliği yapmak da bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk.
4: Efendim çok da önemli isimler geliyor, özellikle sanatçı anlamında. Zaten dünyanın en iyi motocross sporcuları burada ama sanatçılar da çok kıymetli ve Türkiye'nin en büyük gençlikle entegre spor festivali,
5: evet,
4: bu.
5: Evet.
4: Dolayısıyla 10. yılda 10 gün müjdesi verdiğinizde bir çığlık koptu. O anda neler hissettiniz? O 10 gün nasıl planlanacak?
5: Tabii yani şöyle, burada dünyanın en iyi yarışçılarını ağırlıyoruz ve çok küçük yaşlardan büyük gruplara kadar çok değişik yarışçılarımız var. Bir taraftan yarış severleri o yarışçılarla buluşturuyoruz. Yarışları izlemesini sağlıyoruz. Bir taraftan da birbirinden değerli sanatçıları her yıl bu alanda keyifle dinliyoruz. Özellikle gençlerimiz ve çocuklar bu konuda çok mutlular. Hemşerilerimiz güzel zaman geçiriyorlar. Gelen misafirlerimiz burada gönüllerince eğleniyorlar. Gelecek yılda aynı şekilde akrobasi şovlarla, yarışlarla, çeşitli etkinliklerle, konserlerle, eğlencelerle burada devam edecek bir dolu dolu 10 gün geçirmeyi planlıyoruz.
4: Evet, Sayın Valimizle birlikteyiz efendim. Afyon'da uluslararası bir organizasyon ve bu yıl rekorların kırılması bekleniyor. Seneye de 10. yıl. Artık bir herkesin tanıdığı, bildiği bir yer haline geldi Afyon ve dünya çapında da bilinen bir yer haline geldi. Görüşlerinizi almak istiyoruz. Size neler hissettiriyor böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak?
6: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle hem size hem ülkemizin her bir köşesinden ve uluslararası alandan, ülkelerden gelen tüm sporcularımıza, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Girişte siz de özellikle vurguladınız. Burası artık bir organizasyon şehri oldu. Burası normalde biz ilimizi tanımlarken kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak tanımlıyoruz. Zafer'in başkenti olarak tanımlıyoruz. Mermer'in başkenti olarak tanımlıyoruz. Termal'in başkenti olarak tanımlıyoruz. UNESCO tescilli gastronominin başkenti olarak tanımlıyoruz. Ama artık bu tanımlama, bu etiketleri artık uluslararası organizasyonun da önemli bir merkezi sıfatını son yıllardaki özellikle motocross şampiyonasındaki başarımızla kazandırmış olduk. Burası tabii bu tek başına bizim buradaki birimlerimizde yaptığımız bir organizasyon değil. Başta Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Genç Spor Bakanlığımızın, federasyonlarımızın ve buradaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, merkez idarenin, yerel yönetimi hiçbir ayrım gözetmeksin. Herkesin elini taşın altı koyup altından yüzünün akıyla kalktığı bir organizasyon. Tabii sorumluluğumuz normal bir organizasyona göre daha fazla, sebebi bu bir uluslararası organizasyon. Burada yapılacak bir eksiklik sadece elimizde, ülkemizin adına bir olumsuzluk olacağı için biz tüm arkadaşlarımızla birlikte işi fazlasıyla ciddiyetle ele alıyoruz ve şükrolsun ki hem bu dönemde hem bundan önceki dönemlerde arkadaşlarımız fazlasıyla hakkını vermişler ve bu sene 9.sünü düzenliyoruz. Burası tabii bir hafta öncesinde, bir hafta boyunca devam eden 30 Ağustos vesilesiyle 25'ten itibaren devam eden bir yoğun bir haftadan çıktı. Zafer Haftası. Malumuz burası Türkiye'de kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak bir hafta boyunca süren yoğun bir programın içerisinde olduğu Zafer Haftası. Hemen devamında uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz ve nasip olursa bir ay sonra da yine de bir gastronomi festivaline ev sahipliği yapacağız. Onun için bizim şehrimizde her zaman bir organizasyon var. Biz de bu seneki mesela seyircilerimizde hem festivale hem de spor yarışlarındaki izleyici anlamında yarım milyon üzerine, yani 500 bin üzerinde bir seyirci bekliyoruz da bu da burası için bir rekor olacaktı. Biraz önceki konuşmalarda da bahsetti. Nasip olursa önümüzdeki yıl 10. yıl. 10. yılda 10 günlük bir festival mottosuyla inşallah çıkacağız. Biz şehrimize hem festival hem müzik severleri hem spor severleri şehrimize bekliyoruz. Tüm lojistiğinden ulaşımına kadar, yayınından tanıtımına kadar, güvenliğinden sağlığına kadar tüm tedbirleri, tüm kurumlarımız el birliği içerisinde almıştır. Hiçbir eksik olmadan gelen misafirlerimizi güzelce ağırlayacağız ve her birini ister ülkemizin farklı köşelerinden gelsin, ister uluslararası ülkelerden gelsin, her bir ziyaretçi, her bir misafirimizi buradan dönüşlerinde fahri birer hemşehrimiz olarak buradan uğurlamayı arzu ediyoruz. Gayretimiz budur. İnşallah başarılı olacağız.
1: NG Afyon Motofest'te ve MXGP Dünya Motocross Şampiyonası'nda 5 Eylül tarihinde sıralama ve antrenman turları gerçekleşti. Şimdi dilerseniz bu görüntüleri izleyelim. Dünya Motocross Şampiyonası'nda Afyon ayağında neler yaşandı? Kısaca bir göz atacağız. Gözünüz Dream Türk TV'de olsun.

0: Euroleague'in 6. şampiyonluğu için en önemli ayaklardan bir tanesi. Şimdi start alacak.
1: Start verildi ve startla birlikte Herlings'in iyi çıktığını gördük.
0: İzleyeceğiz. Dediğin gibi bir puanın bile önemli olduğu ki Herlings bu işi Çin'e bırakmak istemiyor.
1: Afyon'da ben şampiyon olayım mantığıyla.

Kırmalı bayrağı. Herlings evet. ilk sırada gördü. Vial ikinci, Geyser üçüncü, Febre bence umduğunu bulamadı. Dördüncü tamamladı. Adamo yarışı beşinci sırada tamamlarken Flanderen altıncı oldu. Herlings'i ilk kutlayan da Vial oldu. Şimdi Geyser de geldi oraya.

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası'nda Afyon ayağında özet görüntüleri sizlerle buluşturduk. Gerçekten nefes kesen bir mücadele söz konusuydu. Ve bir yandan da akşamları arkamda görmüş olduğunuz sahnede muhteşem konserler gerçekleşiyor. Cuma akşamı önce Selin Geçit, ardından efsane bir rock grubu Pentagram sahne aldı. Ve sonrasında da efsane bir rap yıldızı Ceza muhteşem bir konser verdi. Cumartesi günü ise önce Emre Altuğ sahneye çıktı. Ardından da Derya Bedavacı muhteşem bir sahne performansı gösterdi. Şimdi dilerseniz hem cuma akşamı hem de cumartesi akşamı gerçekleşen konserlerin özet görüntülerine Dream Türk TV'de biraz göz atalım.

Hep bir eksik saymışlar. Gün batmış, gün doğmuş. Bir bir döktüm yaprakları. Kendim saydım, baktım zaten birden daha çok eksik var. Sevinin, dövünün sonu yok.

Neyge Afyon Motofest'te Radyo DMD sponsorluğunda konserlerde gördüğünüz gibi tüm hızıyla devam ediyor. Cuma ve cumartesi akşamı gerçekleşen konserlere dair özet görüntüler sizlerle buluştu. Bu akşamsa yine 3 ayrı konser daha gerçekleşecek. Önce Ustalara Vefa kapsamında efsanevi bir isim Kamuran Akkor sahne alacak. Ardından Ece Seçkin sahneye çıkacak ve son olarak da kapanış konseriyle saat 22'de Murat Boz performans gösterecek. Yine biz de burada olacağız. Konserleri de an be an izleyeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızda da sizlerle görüntüleri paylaşacağız. Şimdi biz alana doğru geçiyoruz tekrar. Canlı yayınlara devam edeceğiz Radyo D'de. Gözünüz Dream Türk TV'de, kulağınızda Radyo D'de olsun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Dream Özel'den herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Birbirinden güzel parçasıyla bugün Berru Tural bizlerle. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
1: Çok iyi gidiyor. Her şey yolunda. Cezayla geldim.
0: Evet, Cezayla geldin. Yepyeni bir parça. Hatta az önce konuştuk. 5 hafta.
1: 5. haftaya gidiyor. Evet.
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: İyi.
0: Nasıl geri dönüşler? Güzel mi?
1: Geri dönüşler çok iyi. Çok sevildi. Şarkılar, klipte, bütün radyolar, müzik kanallarına dönüyor. İyi gidiyor şu an. Aslında yeni yeni daha şarkı tanınmaya başladı diyebilirim. Çok mutluyuz.
0: Geri dönüşler de güzel
1: çok
0: geliyor.
1: Çok iyi, evet.
0: Süper. Peki ben özellikle şeye çok dikkat ettim. Klibin siyah beyaz olmasına. Şimdi aslında bir bakıldığı zaman yazın çıkmış bir parça.
1: Evet.
0: Yazın enerjisini yansıtan bir parça olarak öne çıkıyor aslında. Ama siyah beyaz bir klip. Var mı bir sebebi?
1: Şöyle aslında Güney Akçay çekti bu arada klibi. Güney'in ısrarlı bir şekilde daha uyumlu olacağını ve şarkının da aslında bir ayrılık şarkısı falan ya, bir üzüntü falan var. Siyah beyaz yaparsak daha da iyi olacağını söyledi. Denedik. Renkli falan yapıldı. Evet, siyah beyaz çok hoş oldu. Onu tercih ettik.
0: Peki bu şarkıların arasında en beğendiğin Ceza olarak görüyorum şu
1: evet,
0: an.
1: Evet, öyle oldu.
0: Öyle mi oldu?
1: Yani şöyle, diğer şarkılar tabii ki çok iyi ama klip ve şarkı uyumu çok iyi oldu. İnsanlar çok beğendi klibi ve şarkıyı. Dönüşler çok daha hızlı oldu. O anlamda evet. Bir numara diyebiliriz şu anda.
0: Bir de şarkılarında sürekli böyle ayrılık, üzüntü, ne bileyim böyle işte sürekli böyle aşk duygularını işleyen birisin aslında, değil mi?
1: Yani evet, biraz duygusal bir insanım herhalde. Ya da öyle şarkılar geliyor aslında. O tarz şarkılar geliyor. Okuduğum zaman da tabii pilot okumalarını yaptığım zaman da şarkı oturuyor, güzel oluyor, güzel gidiyor. O şekilde karar veriyoruz ama duygusal şarkıları daha iyi yorumladığımı
0: artık
1: düşünüyorum.
0: Artık seninle benimsendiğini.
1: Ben arabesk de seviyorum aslında. Ben arabesk de güzel söylüyorum. İnşallah bundan sonra var böyle bir proje.
0: İlerleyen projeleri de konuşalım. Evet. Çok merak ediyorum. Peki Ceza'nın hikayesi ne senin için? Var mı böyle seninle bütünleşen bir hikayesi?
1: Aslında şarkı Levent Sevinç söz müzik besti bu arada. Levent Sevinç'in böyle ayrılıkla ilgili birkaç sene öncesinde bir döneminde yazdığı bir şarkı. Ama bana geldiği zaman, bana dinletildiği zaman da benim böyle bir özel hayatımla ilgili sıkıntı olduğum bir süreçte geldi ve şarkıyı çok sevdim ben. Şarkı bana uydu aslında, o anlamda
0: evet.
1: Oturdu. Ona dediğim gibi okumasını falan yaptığım zaman da uyumu çok iyiydi. O şekilde karar aldık ve çıktı.
0: Ya şimdi sen bir de mesela çok fazla da hızlı bir süreçte şarkı çıkartıyorsun.
1: Evet.
0: Yani böyle bir sene, iki sene beklemediğini görüyorum ben.
1: Şöyle evet 3 ay,
0: öyle
1: 4 ay.
0: Öyle bir ara verdin mi peki? Böyle bir 2 sene beklediğin bir aran oldu mu hiç?
1: Oldu. Mesela 2018'de final çıktı. Sonra 2020'de falan yaptı. Aslında 2014'te ilk maxi single'ım benim çıkmıştı. Ondan bir 4 sene sonra yeni bir single yaptım ama bu son 2 senedir.
0: Daha hızlı.
1: 2, 3, 4 hatta 4'ü de bulabiliyor yani.
0: Daha hızlı bir üretim içerisindesin. Evet. Peki var mı böyle bir sebebi? Yani şöyle bir periyot halinde mi devam ediyorsun yoksa artık hani geleni yorumlamak ve sevmek ve bütünleşmekle mi alakalı aslında?
1: Öncelikle şarkı söylemeyi çok seviyorum. Müziği çok seviyorum, sanatı çok seviyorum. Şarkı bana geldiğinde bir anlamda aslında kendimi durduramıyorum. Şarkı yapmalıyım, okumalıyım, çıkmalı falan. Heyecanlanıyorum. O akışta da böyle ilerleme oluyor. O şekilde çıkıyor.
0: Bir de Olan Oldu var. Ayla Çelik'ten gelen
1: evet.
0: Bir parça. O şarkıyı da senden dinlemek istiyorum aslında. Nasıl oldu?
1: Ayla Çelik Olan Oldu var. Ondan önce Ayla Çelik Gökhan Tepe Sıcak diye
0: evet.
1: Bir şarkı var. Olan Oldu benim çok istediğim bir şarkıydı. Ama kısmet olmamıştı bir türlü. Böyle hani aksilikler oldu filan. Sonrasında tekrar bana şarkı geldi. Ayla benim çok yakın arkadaşım bu arada. Sağ olsun. Çok böyle o dönem yani şarkının bana ilk geldiği dönemde çok beni anlatıyordu şarkı. Ama böyle bekleme süresi falan oldu. O da çok iyi gitti. Onun İstanbul'da böyle işte Eminönü buralarda klip çekildi. İyi bir klip.

0: Parçasında daha böyle sıcak, daha canlı bir Berro gördük aslında.
1: Evet, sıcak aslında ismi gibi öyleydi. Sıcak bir
0: Sıcak bir
1: şarkıydı.
0: parça.
1: Onu yeniden böyle bir şeyler bir düşünüyorum. Böyle remix gibi hızlandırılmış bir şey yapmak istiyoruz aslında. Önümüzdeki ilkbaharda böyle bir şey yapabilirim onunla alakalı. O şarkının tam böyle istediğin noktaya geldiğini düşünmüyorum. Mesela güzel bir şarkı aslında. Tekrar onunla ilgili bir düzenleme bir şeyler yapmak istiyorum.
0: Bir de Nöbet var galiba. Onu remix haliyle dinledik.
1: Aslında Nöbet de çok iyiydi. Nöbet de çok güzel bir şarkı. Zeki Güner söz müzik. O şarkıyı da çok severim. Yani Ceza ve Nöbet aslında benim için ikisi de çok önemli bir şarkı. O önemli. Nöbet daha farklı tabii ki. O böyle kendimi gösterdiğim bir iş oldu aslında Nöbet benim ilk defa. Daha böyle kendimi yüksek gösterdiğim bir iş oldu. Çok sevdiğim bir şarkı. Buradan da Zeki'ye selamlar, Zeki Güner'e.
0: Böyle şey vardır ya işte en sevdiğin şarkın hangisidir falan diye sorarlar. Ben şimdi sana öyle bir soru sormayacağım ama şarkıların arasında böyle bir seçenek sunmak istiyorum sana. Tek tek soracağım bakalım sonuncu hangi şarkı zirvenin sahibi olacak?
1: Öyle mi?
0: İstersen yapayım.
1: Hadi bakalım.
0: Hazır yeri
1: Hazırım.
0: gelmişken bu konunun. Çürük elma mı gidiyor içim mi?
1: İkisi de aynı kişinin biliyorsun bestesi Zeki Güner.
0: Zor.
1: Ya gidiyor içim Spotify'da çok iyi gidiyor mesela. Hani çok iyi ilerliyor. Çok güzel bir şarkı. O bana yazılmış bir şarkı. Yani Zeki'nin bana yazdığı bir şarkı. Gidiyor içim benim için önemli bir şarkı. Tabii gidiyor içim
0: Gidiyor içim o
1: diyeceğim
0: zaman
1: yani.
0: kesin gidiyor
1: Çünkü
0: içim.
1: elma da
0: Evet.
1: çok güzel bu
0: O
1: arada.
0: zaman gidiyor içim mi olan oldu mu?
1: O çok zor.
0: Ya.
1: yine gidiyor içim diyeceğim
0: Gidiyor
1: ya.
0: içim.
1: Çünkü bana
0: Peki.
1: özel yazılmış şarkı olduğu için
0: Evet,
1: yani
0: aslında haklısın. Zirveye acaba bu
1: başka bir şey
0: şarkıyı mı
1: var
0: taşıyacağız?
1: orada.
0: Gidiyor içim mi? Hiç iyi değilim mi?
1: Gidiyor içim.
0: Gidiyor içim mi? Bir an bile düşünmedim mi?
1: Oo.
0: Hazır yeri
1: İkisi de
0: gelmişken
1: çok
0: bir an
1: iyi.
0: bile düşünmediğimi de merak ediyorum.
1: Yani
0: Onu sende özel
1: yine
0: kılan.
1: gidiyor içim diyorum.
0: Peki bir an bile düşünmediğimi sende özel kılan bir şey var mı?
1: O şarkıyı daha önce okunmuş bir şarkı. Ben cover yaptım. Bana çok iyi Güven Baran bu arada söz müzik. Çok iyi olacağını düşündük ve gerçekten de çok çok sevdiğim bir şarkı. O da çok seviliyor. İyi bir şarkı benim için. Özel bir şarkı o da.
0: Gidiyor içim mi? Nöbet mi?
1: Nöbet diyebilir. O da Zeki Güner şarkısı. Nöbet de Zeki Güner bu arada.
0: Hangisi
1: Nöbet
0: o zaman?
1: diyebilirim evet.
0: Nöbet.
1: Tabii Nöbet çok iyi bir şarkı. Gerçekten öyle.
0: Nöbet mi? Sıcak mı?
1: Ya bu çok zor sorular şimdi ya ikisi arkada ama.
0: Hepsi benim bebeklerim gibi
1: Nöbet tabii ki de farklı bir iş. Hani
0: bir...
1: projemizin de farklı bir şarkı. Nöbet önemli benim için.
0: Nöbet. O zaman nöbet mi, ceza mı?
1: O zor olur şimdi.
0: Bunu kazanan
1: Ceza
0: zirvenin
1: diyorum.
0: sahibi olur.
1: Ceza
0: Ceza
1: diyorum
0: zirvenin
1: evet
0: sahibi olduğu zaman.
1: ceza.
0: Yani şu an yeni çıkardığın şöyle
1: Evet.
0: 5 haftalık
1: 5 hafta.
0: taptaze bebek gibi bir şarkı Ceza. Çok da güzel bir kliple taçlandırdın
1: Evet
0: gerçekten.
1: kesinlikle öyle.
0: Bu senin listende zirvenin sahibi oldu şu an. Bakalım ben şeyi de çok merak ediyorum. Önümüzde gelen şarkılarla tekrardan böyle bir bebek diyeceğim, bir en sevdiğim diyeceğim bir şey olacak mı?
1: Olabilir ama
0: Değil
1: ya.
0: mi? Hepsi senin için çok
1: İddialı bir
0: özel
1: şarkı daha
0: çünkü.
1: geliyor çünkü gerçekten. İddialı bir iş geliyor.
0: Al
1: Onu
0: bakalım.
1: söyleyeyim yakında.
0: Nasıl bir parça peki gelen parça?
1: Çok farklı olduğunu
0: Farklı.
1: söyleyebilirim. Evet, çok
0: Peki
1: bu
0: hareketli
1: okuduğum
0: mi?
1: şarkılardan çok farklı. Yani duygusal bir şarkı.
0: Duygusal bir şarkı.
1: Ama
0: Yine...
1: slow da değil. Cover bir şarkı. 70'ler,
0: Aa,
1: 80'ler.
0: süpermiş. Peki bugün müzik
1: Sürpriz
0: dünyası...
1: olsun diye
0: Ha
1: söylemiyorum şu
0: tamam, tamam o zaman.
1: an.
0: Sürprizi
1: Ama Gencer ile
0: kaçırmayalım.
1: çalıştığımı söyleyebilirim şu an bu şarkı üstünde.
0: Merakla bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Bugün müzik dünyasında böyle kendini hangi noktada görüyorsun tam olarak?
1: Daha yolun başındayım.
0: Başında mı
1: Evet.
0: görüyorsun? Ya hem de bu kadar parçam
1: Tabii
0: varken
1: daha yolun
0: aslında.
1: başındayım.
0: Peki müzik dünyasını nasıl yorumluyorsun? Biraz ondan da bahsetmeni istiyorum
1: Ona
0: seninle.
1: geçmeden şöyle söyleyeyim. Zaten bir anda olsun bitsin her şey istemiyorum. Benim biraz da genelinde yavaş gidiyor bazı şeyler ama sağlam gidiyor. Hayatım da öyle benim mesela. Arkadaşlıklarım da öyledir. O yüzden mutluyum ben. İyi gidiyor en azından. O beni mutlu ediyor. Daha yapacak çok şarkı var, iş var. Mesela düet yapmak istiyorum ileride.
0: Ah evet, en sevdiğim nokta.

0: istediğim insanlar var.
1: O yüzden de mutluyum. Hani böyle yok geç kaldı, olmadı, şu oldu, bu oldu kafasında değilim açıkçası.
0: O zaman düet demişken...
1: İstediğim kişiler var tabii, kısmet olursa bunlar, düşündüğüm insanlar olursa
0: var,
1: ileride.
0: Var, kim peki? Ben çok merak ettim.
1: Biraz önce yayında da söyledim, radyoda Ede Özcan Deniz'e mesela düet yapmak istiyorum, isterim yani.
0: Ya süper.
1: Çok beğendiğim
0: peki,
1: bir ses.
0: Peki şey var mı böyle? Özcan Deniz'i dışarıda tutarak soruyorum bunu. Bu kişiyle düet yapsam işte çok harika olur, çok iyi olur, çok istiyorum dediğim böyle top bir isim var mı? Başka?
1: Düşünmedim bu ismi hiç ama vardır muhakkak tabii ki.
0: Peki. Hani
1: ya Sezen Aksu falan demiyorum zaten. Herkes
0: Sezen Aksu'ya bile ister, ister yani. Peki böyle daha öncesinde düet yapmak istemiyordun da sonrasından mı düete bir sıcak baktın? Çünkü öyle şeyler oluyor genelde. İşte ben kendi şarkımı yazmak istiyorum diyenler var. İşte gelen şarkıları okuyorum diyenler var. Bir de böyle düete sıcak bakan, bakmayan bir taraf var. Sende öyle bir dönüşüm oldu mu?
1: Yok, henüz öyle bir şey olmadı. Ama hani düet yapmak isteyen bir kişi olmuştu. Onunla da uyumumuz yok.
0: Hı hı.
1: Hani tarz olarak... hayat bakışımızda hiçbir uyumumuz yok.
0: Hepsi önemli aslında.
1: Çok şey olmadı, istemedim açıkçası.
0: Yani bugün mesela müzik konuşuyoruz ama hani hem çıkan şarkılara baktığımızda hem seninle müziği konuştuğumuzda senin aslında hayatına dair de birçok şey öğrenmiş oluyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yansıtıyor çünkü.
1: Şarkıyı da taşımak hani gerekiyor.
0: Ama çok önemli.
1: O çok önemli. Sonrası da çok önemli. Şarkı çıktı bitti değil yani.
0: Peki şimdi Ceza'dan devam etmek istiyorum. Ama böyle Ceza senin için tam olarak böyle romantik, biraz aşk dolu, biraz böyle hüzünlü bir şarkı olarak öne çıkıyor. Böyle ilerleyen süreçlerde biraz daha bir hareketli bir şeyler istemez misin ya?
1: Bu şarkıdan sonra mı?
0: Evet.
1: Ya hareketli yaptım aslında.
0: Sıcak
1: yaz, var. Yazsın olabilir, yapabiliriz. Hı hı. Ama ben böyle Ceza gibi daha orta ritim şarkılar seviyorum. Daha hem duygusal hem hareketli bu tarz şarkılar seviyorum açıkça söylemek gerekirse. Mesela Gidiyor İçim çok farklı bir şarkı.
0: Hı hı, evet.
1: Gerçekten de Gidiyor İçim hani diğer o dijitallerde bayağı fark attı diğer şarkılara. Hı hı. Nöbet de öyle mesela. Ceza yeni bunun için erken onu da ileride görmek gerekiyor.
0: Sonra belki sıralama değişir ve Gidiyor İçim tekrardan yukarı gelebilir. O zaman böyle seni biraz daha yakından tanımak için bir o mu bu mu yaptım.
1: Olur bakalım.
0: Aşk mı, kariyer mi?
1: Kariyer diyeceğim buna.
0: Ama şurada da şöyle bir şey yok mu ya? Şarkı
1: niçin yaşıyoruz, çalışıyoruz kariyer için? Aşk oluyor bir şekilde.
0: Ama aşk olmadan da şarkılar nasıl yazılsın ya?
1: Ya önceleri çok böyle aşka daha şey sıcak bakıyordum ama aşık olmak güzel de. Doğru insan olursa evet güzel ama aşk insanı çok geriye çekiyor, geri götürüyor.
0: Öyle mi düşünüyorsun? Evet, ya böyle biraz acıyla beslensen falan yazsan.
1: Beslendik zamanında.
0: Yapanlar öyle biliyorsun. Yetti o acı ve aynen. Devamı geliyor.
1: Devamı geliyor.
0: Solo mu, düet mi?
1: Solo.
0: Sahne mi, stüdyo mu?
1: Sahne.
0: Hareketli mi, slow mu?
1: Ya hareketlidir güzel ama benim tarzıma slow. Daha yakın.
0: Pop mu, arabesk mi?
1: Arabesk.
0: En sevdiğin arabesk şarkı hangisi?
1: Çok var. Müslüm Gürses şarkıları. Müslüm Gürses mesela 30 yaşımdan sonra böyle çözdüm. 30 yaşına kadar ben hiç arabesk dinlemezdim.
0: Hadi
1: böyle.
0: Ya.
1: Sonra Orhan Gencebay falan dinlemeye başladım.
0: Öncesinde daha mı pop, daha mı hareketli?
1: Daha pop dinliyordum. Aa. Evet. Mesela Serdar Ortaç çok dinlerdim. Bayağı bir hayranım. Tarkan, Serdar Ortaç, Kenan Doğulu.
0: Değil mi? Ben de çok severim. En sevdiğim. Ben mesela hala pop.
1: Pop dinliyoruz tabii ki ama hani tarz olarak biraz slow daha yakın. Hani tarzıma yakın, sesime yakın.
0: Peki aşk mı, mantık mı?
1: Aşk diyeceğim burada.
0: Ha.
1: Ya aşk tabii ki güzel bir şey, sevmek, sevilmek.
0: Yaz mı, kış mı?
1: Ben önceleri yaz çok severdim ama galiba artık kış...
0: Sıkıldın.
1: Evet, 2 senedir falan böyle kış gelsin falan sıcak.
0: Bu yaz da böyle yazı sanki sonuna kadar yaşayamadık.
1: Tuhaf bir sene
0: değil
1: oldu.
0: Mi? Tuhaf
1: bir yaz.
0: Tuhaf
1: yani
0: bir
1: gidiyorum
0: yaz
1: geliyorum bir yerlere tatil ama yani...
0: Gitmemiş
1: tatil,
0: gibiyim de.
1: Gitmemiş bilmiyorum. Yani. O değişik bir şey. Yani bence enerjisel bir şey var havada.
0: Olabilir.
1: İnsanlarda. İnsanlar mutsuz galiba.
0: O
1: bu
0: zaman
1: yaz.
0: Sen şöyle bir şarkı yapsan da insanların şu mutsuzluğuna...
1: Cezayı getirdin işte.
0: Daha ne yapayım değil mi? Gece mi, gündüz mü?
1: Gündüz.
0: Plan mı, spontane mi?
1: Yani çok planlı olduğum söylenemez. Genelde spontane, evet, gelişim hayatımda birçok şey.
0: Harika. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Böyle seni dinleyenlere, sevenlerine böyle bir mesaj bırakmak ister misin?
1: Hepsini çok seviyorum. Beni destekleyen için ayrıca teşekkür ediyorum. Cezaya sahip çıksınlar lütfen diyorum.
0: Evet, Cezayı biz zirveye yerleştirdik. Çok sevdik.
1: Evet, çok sevdik.
0: Umarım onlar da sever. Dilim Özel'in bu hafta sonuna geldik. Berru Tural bizlerleydi. İyi ki geldi. Bir sonraki Dilim Özel'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip yine değişmemiş. Crush bir kez daha şampiyon.

Eğer siz de en sevdiğiniz video kliplerim onda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmanız yeter. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Herkes Giysin Dream On'u sundu. Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma bu. Al beni al.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
2: Turkcell var.
0: Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
6: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşim, gündüz güneşim. 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Hani seni?
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de

0: Hemen Hancı Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet al beni.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri... Ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
4: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Müzik dünyasının en sevilen, en güzel şarkılarını sizler için derledik. Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz. Harika bir ortak çalışma karşılıyor bizi. Doğu Süvek, Kamuran Akkor ve Büken üçlüsü Güldüğüm Fotoğraflar dedi ve bu hafta listemize 20 numaradan giriş yaptı.

18 numarada bu hafta Bengü var ve bu yaz bensiz olmaz dedi. Dur nereye dedi. Bir basamak geriledi. 18 numaraya yerleşti.

Listeye girdiği ilk günden beri adım adım yükselişte olan bir boy band, Crush, kendi grubunun ismini taşıyan yepyeni ilk teklisi Crush, bu hafta listede bir basamak yükseldi ve 17 numaraya yerleşti.

Listemize 16 numaradan Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar Doğuyor parçası Sinan Akçıl imzalı ve bu haftada listede bir basamak gerileyip 16 numarada yerini aldı.

0: kadar.
1: Top 20 listemizde 14 numaradayız. Mustafa Sandal geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı listemize. Geliversen parçasıyla yaza harika bir şarkı bıraktı ve bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükselerek 14 numarada yerini aldı.

Misafirimi listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 13 numaraya. Asil Gök çıkıyor bu hafta 13 numarada karşımıza. Biliyorum ki hepimizin ağzına dolanan bir şarkı. Ne oldu böyle diyor ve bu hafta listede 3 basamak birden yükselerek 13 numarada yerini alıyor.

Top 20 listemizde 12 numaradayız. Türk müziğinin sevilen seslerinden Aleyna Tilki. Kırlar albümünün dikkat çeken parçalarından Niyetim Saf. Bu hafta bir basamak geriledi ve 12 numarada yerini aldı.

Geldik 11 numaraya. 11 numarada bu hafta karşımıza Sıla çıkıyor. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün dikkat çeken ve sevilen parçalarından ağırbaşlı serseri listede de bu hafta 3 basamak gerileyip 11 numarada yerini aldı. Yaz.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Her dünyayı sen...
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
3: Top 20 listemizde geldik 10 numaraya ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta bizi Elif Buse Doğan karşılıyor. Hem romantik hem hareketli bir parça Yangın Yeri bu hafta iki basamak geriledi ve listenin tam ortasına yerleşti.

90'lar tadında enerjik, hareketli bir şarkıyla devam ediyoruz listemize. 9 numarada bu hafta bizi Mert Demir karşılıyor. Hazırım İnan Kaybolmaya parçasıyla ve listede 2 basamak birden yükselerek 9 numarada yerini alıyor.

müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu. Biz de yeniden başlarız albümünün açılış parçası olan Aşk Dansı'yla. Bu hafta listede iki basamak birden yükselerek 8 numarada yerini aldı.

Birbirinden romantik aşk şarkılarıyla bizi buluşturan Yalın, bu yazda tabii ki geleneğini bozmayıp akşamüstü parçasıyla buluşturdu bizleri. Bodrum'da da çok güzel bir klip çekti ve akşamüstü bu hafta listede iki basamak geriledi, 7 numarada yerini aldı.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken 6 numaradayız ve Gülşen karşılıyor bizi 6 numarada. Dinleyicileri tarafından da çok sevilen bir parça oldu İtaat Yok ve Gülşen'in de zaten dinlenme sayısı oldukça yüksek. Bu hafta da listemizde tam 3 basamak birden yükselerek 6 numarada yerini aldı.

Top 20'de geldik 5 numaraya. Tantaşçı karşılıyor bizi. Yaza imzalı bir şarkıyla başlangıç yapmıştı gidişat parçasıyla. Gerçekten çok da sevilen bir parça oldu. Bu hafta da listemizde bir basamak geriledi ve 5 numarada yerini aldı.

Deryaoğlu'yla devam ediyoruz listemize. 4 numarada Şımarık parçasıyla karşılıyor bizi. Müziğe önem verdiği kadar kliplerine de bir o kadar önem veriyor. Tam 6 kombinle kamera karşısına geçti ve bu hafta da listemizde 2 basamak gerileyip 4 numaraya yerleşti.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Top 20 listemizde geldik 3 numaraya. Listelerimize girdiği ilk günden beri aslında yükselişte Betül Demir. Artık yavaş yavaş sonbahar gelse de yaz şarkılarını hala dinlemeye ve sevmeye devam ediyoruz. Yüzlü Kıyı parçası bu hafta 3 basamak yükseldi. 3 numarada yerini aldı. Ben...

Geldik zirvenin ortağına. İki numarada bizi bir ortak çalışma karşılıyor. APO ve Sibel Can ikilisi. Tam 8 yıl aradan sonra tekrardan harika bir şarkıda buluştular. Kıyamam dediler. Ben de çok seviyorum. Ve bu haftada tam bir basamak yükselip iki numarada zirvenin ortağı oldular.

Top 20 listemizin geldik bir numarasına. Bu hafta zirvede bizi Buray karşılıyor tam benim tipimle. Geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi, yerini korumaya devam etti. Biz her hafta birbirinden güzel şarkılarla sizleri buluşturuyoruz listemizde. Bir sonraki listede tekrardan sizlerle olmak üzere, hoşça kalın.

0: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,